0: Efri mre santene besi ne.
1: Iti onmia wuti me be se me kachira o se enya wona nyame de.
0: Dabi dabi dabi.
1: Nyame onu hwamoda.
0: Onu hwamo. Onu hwamo.
1: Oma wonye enkrofo onyo.
0: Oh Jesus, Jesus, Jesus. Amen.